0: Bu şehirde yalnız değilsiniz. Bu şehirde bir dostunuz var. Dost FM.
1: Sabahın doğası az sonra sizler.

bir grup araştırmacı Amazonlarda yerli rehber eşliğinde bir araştırma gezisindeydiler. Araştırmacılardan birisi yolculuğun başında rehbere bir işaret levhası verip bunu yüksek bir ağacın tepesine asmasını söyledi. Böylece yollarını kaybederlerse bu levhaya bakarak yönlerini bulacaklarını düşünüyordu. Yerli rehber bu isteğe bir anlam veremedi ama yine de isteneni yaptı. İşaret levhasını yüksek bir ağacın tepesine astı ve yola koyuldular. Bir müddet gittikten sonra araştırmacılardan...